Hicran yürek bağırım çakkan künü çakkan künü kolu kollarından çıkkan künü çıkkan künü alıs gitti hiç yetmedim kolum çözdüm.

Mano, vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidrolife reklama bo'limi 33 598 00.

0: Eşti kim? İngilizlerden maktov ve minnettarçilik, Norveya futbol fanatlardan kargışlar ve hakaretler kim? Bir.
1: Bellingham.
0: İki. Jude. Jude mi?
1: Bellingham.
0: Ha, Bellingham ismini mi?
1: Aha.
0: O zaman Jude mi desem mi? Bellingham degan tinglovchimiz futbolni qay darajada yaxshi bilishi mumkin? Men shokdaman, to'g'risi. Yo'q, bu Bellingham emas, bu Jude emas. Jude Bellingham ismi yoki Jude, ba'zi bir joylarda Jude deyishadi, ba'zi bir joylarda Jude deyishadi. Va to'g'ri javob ota Jonovdan yetib

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

seni sog'inganman. Garchi qalbim qayg'u bilan toshsa-da, ochiq aytamanki, yuragim yolg'iz seni deydi. Bilaman, vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Har bir nafasimda, har yurak urushida seni sog'inib yashashga mahkum ekanman. Afsus, seni nozik qalbingdan joy oldim-u, lekin uni asrab